Sen vaç gülüm otte beni Mamarız nemiş vitaş Nem vod ben ne dragam Şemmi külünüş Çok in vultam